Yok ama önce ben aracı çatımı kakara acım ito uzağa bir ito çoğum ben gibi kanalı ben mazam da aman ito nam yeni vda kan çoğum ben ito çoğum çoğum ben ito çoğum ben ito tır buna yabba betil evsir mandam ito uzağa yi uzağa kakara acım akal dağa yi ito ito na zan manu kabuk anını vandredi vandredi zanın cama guğa tetel guğa ma fimi de uri bi de insi ordinaire guana jama guata tel ya kaben technique tobe gabriel ban kaben tenu kan president ten madama in fatime malato ba president ten dama gafa ba bi dimi jabdin fafi na galal interma min nji me ba be salman fa fa lay yo fa fa be de salman pimo no bi kame ga fa walanta makaye bi kana so to zama maza masaba zin to gibe daga fi dama dina sobe gabriel masoza la leon fa fa la be na la be salman fa fa la bata cabin technique